Bise, Char Bise, Char Bise, Kambala Ben, Canım Eşkrak'a Totluna Dura. Kaldıralım bu tanıcı. İyi var.